kumuzenga karirimbo ati kwimana nica kubera ko wawimye umuntu ashonje kandi abakeneye rero mu kibano mu gihe urasa akantu yavuze.